Abdullah bin Mesud, akşamla yatsı arasını kastederek gaflet saati ibadet için ne güzel bir vakittir derdi. İbn Abbas, melekler akşamla yatsı arasında namaz kılanları kuşatırlar ve bu namaz evvabinlerin yani tevbe edenlerin namazıdır dedi.

Bir kişi Abdullah bin Revaha'nın dul hanımıyla evlendi. O hanımdan Abdullah bin Revaha'nın neler yaptığını sorunca, evden çıkmak istediğinde iki rekat namaz kılardı. Eve girdiğinde de iki rekat namaz kılardı. Bu adetini hiç terk etmezdi, dedi.

Hayatü's-Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayra Akıncı.

0: bazı şeyler iki kez yaşanmaz bu dünyada. Hayat da öyle. Hayatı gelin birlikte yaşayalım. Dostça, dost bir ortamda, dostane, dostlukla. Dost efendim.
1: Reklamlar. Anahtar teslim mutluluk.
2: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
3: Boft Koleji, öğrencilerini onları bekleyen geleceğe hazırlıyor. En yeni eğitim teknolojileriyle öğrenmeyi zevke dönüştürüyor. İnteraktif zemin uygulamalarında hareketi algılayan eğitim içerikleriyle Vice Class ve VR gözlükleri ve 3 boyutlu eğitim içerikleriyle Techno Class, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize derinlemesine deneyimleyebilecekleri sürükleyici öğrenme ortamları sunuyor.

0: Bediüzzaman'dan Fıkhi Tespitler. Profesör Doktor Şadi Eren.
1: Dinin bir takım esasları var, helalleri, haramları var. Bir kimsenin bunlara uymaktaki hassasiyeti imanıyla doğru orantılı bir şekildedir. Meselenin kayyumu imandır. İman varsa amel de vardır. Bediüzzaman özellikle imani konulara ağırlık vererek dini uygulama zemini meydana getirir. O mesela fıkhi bir mesele olan hangi maldan ne kadar zekat verilir konusunu ele almaz. Ama zekat niçin verilmeli, zekatı vermeden nelere dikkat edilmeli bunları işler. Mesela zekat niçin verilmeli bunu anlatırken muhteva olarak naklediyorum. Cenab-ı Hak insanları zengin fakir şeklinde yaratmış. Bu bir imtihan. Ve zenginleri fakirlerin muavenetine davet etmiş. Ve böylece iki tabaka arasında bir köprü meydana gelecek. Zengin bir tarafta, fakir diğer tarafta, ayrı yerlerde. Zekat bir köprü. Ez-zekatu gantaratul İslam. Zekat İslam'ın köprüsüdür. O köprü vasıtasıyla birbirleriyle buluşacaklar. Böylece fakir zengine duacı olacak, zengin de fakire yardımcı olacak. Yoksa diğer türlü ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne? Bu toplumda derin uçurumlar meydana getirir ve zengin fakir arasındaki uçurum daha da artar. Ve fakirler bu defa bir ihtilal peşinde zenginlere suikast veya mallarından çalmak gibi bu gibi durumlara düşerler. Zenginler de onlara üstten bakarak aslında kendilerini küçültmüş olurlar. Ama eğer bir toplumda zekat ve zekatın yavruları hükmünde sadaka, adak bunlar yerine getiriliyorsa fakir daima zenginin şefkat elini yanında görecektir ve onu kıskanmak, ona haset duymak, ona düşman olmak değil, ona duacı olma yönünü seçmiş olacaktır. Bir de zekatı verirken nelere dikkat etmek gerekir? Mesela zekat verirken Allah namına vermek. Yani ben Allah'ın bana verdiği malı fakirlere dağıtmakla mükellefim. Ben bir mutemet gibiyim. Hani eskiden maaşlar mutemet eliyle verilirdi. Mutemet devletin ona verdiğini memurlara dağıtmış oluyor. Kendi cebinden çıkarıp dağıtmıyor. Zengin de Allah'ın verdiğini dağıtıyor ve bundan sevap da kazanıyor. Bu manada bakacak. Yoksa ben kazandım, işte minnetle vermek gibi şeyler o işin ihlasına aykırı. Öte yandan Bediüzzaman namaz nasıl kılınır bu konuya girmiyor. Yani işte şöyle başlanır, Allahu Ekber denilir, el şöyle bağlanır. Bunlar ilmihal kitaplarında anlatılır. Ama Bediüzzaman namaz niçin kılınmalı? Bunu uzun uzun ele alıyor. Yazmış olduğu eserlerden mesela Sözler isimli eserde 4. söz, 9. söz, 21. söz, 3 ayrı bölüm. Bunlar namazla alakalıdır. Ve bu arada külliyatın hemen tamamında yer yer namaza atıflarda bulunulur. Çünkü namaz dinin direğidir. Bir kimse namazın niçin kılınmasına kanaati gelirse, evet ben Allah'ın kuluyum, Allah da bana böyle bir ibadeti emretmiş, elbette bir kulluk görevi olarak ve Allah'ın verdiği nimetlere bir şükür olarak ve Allah'ı zikir, Allah'ı anmak olarak benim namaz kılmam gerekir diyecek ve namazını eda edecektir. İşte bu noktada meselenin kayyumu iman oluyor. İman varsa amel de var. İnsan o zaman Allah'ın emirlerini nazara alıyor, ciddiye alıyor ve bunları yerine getiriyor. Bir de ahlaki yönü, fıkhi hükümlerin ahlaka bakan yönü de vardır. Din bütün kötü davranışları günah, bütün iyi davranışları da sevap olarak bildirir. Mesela hırsızlık fiili hem dinen hem ahlaken kötüdür. Salt ahlak açısından bu bir suçtur. dini ahlak açısından bakıldığında o kimse insana karşı, insan ve Allah önünde daha ağır bir suç işlemiştir. Çünkü suça ilave olarak Allah'a itaatsizlik yapılmış, kötüye bir de günah eklenmiştir. Burada dikkatimizi çeken durum şu, iman ne kadar kuvvetliyse bu ahlaka da yansıyacaktır. Amele yansıdığı gibi amellerin ahlaki boyutu da vardır. Bir insan elbette Kur'an ahlakını hayatına yansıtmaya çalışır. Kur'an'ın ahlakını yaşayışıyla bizlere gösteren Peygamberimizin yaptıklarını yapmaya gayret gösterir. Bu da başta kitabı yani Kur'an-ı Kerim'i, ardından sünneti, Peygamberimizin hal ve hareketlerini gayet iyi bilmeyi gerektirir. Bunu yapan bir kimse Allah'ın izniyle ahlak yönünde de iyi bir ahlakı elde etmiş olacaktır. Bediüzzaman'ın risalelerinde bize kazandırdığı durumlardan birisi fıkhi kavramları bize öğretmesi. Mesela belvai amme veya beliye-i amme de denilir. Risalelerde geçen fıkhi kavramlardan birisidir. Bunun günlük hayatta o kadar da bir karşılığı yok. Yani biz günlük Türkçe olarak birbirimizle konuştuğumuzda belvai amme kavram olarak pek de kullanılmaz.